sensin şimdiye. Sev yerlediğin tek otu. Nasıl etler ettiğimle. Nukta bırmıyorsa batar.